Julia Münger, dertsiz bir savanış. Aset silamasız, nive salma bir. Ora sevdiğin, kalıl samarış. Tuar kanı dame, yasam ne bir. Gera, pevri damırça gidip sağlamış. Zebze kuavile bit, savse kordeviya. Kalibit çurçur nüfziye sana. Titko sigvar reis, çeçhli mons deriz.